Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

Bu uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun de?

Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Ela gözü yeter seni yaşatmaya.

0: Tutku FM'de unutulmayanlar.
1: Sen aşktan anlamayan duygusuzun birisin.

0: Dost bildikler.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım. Bırak da alnında yazın olayım, bırak da ciğerinde sızın olayım.

götür, bir aşka batır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız.

alacaksınız. 10 0532 446 31 66. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız

0: 0362 463 çift 049 Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan

0: burada. SG Altınoklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Öyleyiz 13'ü beklemeden hemen yayına girelim dedim. Valla sağ olsun Yüksel abi, Yüksel Çağman. Yetiştirdi bizi. Selam olsun ona da, o da yolda şu anda. Yüksel abim, çalacağım şarkılar sana ve sevdiklerine armağanım olsun şimdiden. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla birlikteliğimizi hemen başlatmış olalım değil mi? Fazla gecikmeden. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Vallahi yağmurlu bir hafta sonuydu. Yağmurlu bir hafta içiydi ama hafta sonu bugün hava bayağı güzel. 24'ü gösteriyor sıcaklık. Çalışan tüm dostlarımıza selamlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Yolda seyir halinde olan herkese de selamlarımız olsun. Hoş geldiniz.

Evet, bir haftanın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Tutku FM'de İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Yine mesajlarını göndermek isteyenler bizlere gönderebilirler. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. www.tutkufmturkiye.com'dan dünyanın neresinde olursanız olun bizleri dinleyebiliyorsunuz. Mesajlarınız geldikçe bugün okumaya devam edeceğim. Yine unutulmayan şarkılarla her hafta sonu olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir yayın olur. Çalışan emekçi kardeşlerimize, yollarda seyir halinde olan kaptanlarımıza, polis teşkilatımıza, Mehmetçiğimize kucak dolu sevgiler, selamlar olsun diyelim. Bu güzel şarkı sizler için armağanımız olsun. Müslüm Baba sizlerle. Sonrasında haber bültenine bağlanacağız. Sonrasında bir Ferdi Baba şarkısı gelmiş olacak. Haberiniz olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

şarkımızla. Evet, Ramazan göndermiş mesajı. Unutulmayan şarkıların tek DJ'yi Samsun'un kralı demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Yusuf, iyi yayınlar İsa abi. Ben de dinlemediğim, çalışırken seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıları tüm çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çalarsan çok seviniriz demiş. Peki, kolaylıklar diliyorum. Çalışan tüm dostlarımıza da. Fatih, o da bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı gönder abi, gönlünden geçen demiş. Şöyle eskilerden olursa çok seviniriz. Peki, sırada var. Birazdan gelmiş olacak güzel bir eseri. Ama öncesinde güzel bir İmparator şarkısı dinleyeceğiz. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursanız olun bizlere gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz Tutku FM'de. Devam ediyoruz.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

şöyle şarkıları dinlerken bu eski ilk kayıtlar vardır ya sanatçılarımızın. Sanki sonrasında söylenen kayıtlarda hani bir klasikler albümü yapıyorlar. Yani o ilk söylenen o emeği hiç karşılamıyormuş gibi böyle değil mi? Yani ilk söylediği albümdeki şarkı daha bir başka, daha bir alıp götürüyor sizi. O duyguyu, o eski romanlar, müzikal anlamda çok da ben keyif alıyorum, bilmiyorum. Yıllardır unutulmayan şarkılar çalıyorum. Yani ilk versiyonlar benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden genelde de zaten yeni versiyon değil de eski versiyonlar daha kaliteli geliyor bana. Zaten radyomuzun arşivinde hemen hemen %90-95 derecede olmayan şarkı yok vallahi. Hepsi var. Peki bir de yine bir unutulmaz şarkı daha Emrah yorumuyla sizlerle.

13.33 yaptık Türkiye saatlerini. Güzel bir Fatih Kısa Parmak yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki gelen mesajlar var. Mesajlara da hemen göz atalım şöyle. Ergin göndermiş. İyi yayınlar kardeşim. Severek keyifle dinliyoruz seni diye. Çok güzel yayın yapıyorsunuz demiş. Teşekkürler diyelim. Tercan İnşaat. Osman Tercan. Osman abiye de selamlar gönderelim. Ve ayrıyetten de demiş MHP 28 dönem milletvekili adayı Osman Tercan kulağımız İsa ile hafta sonunda kardeşliğe mesajını göndermiş. Tekrardan selamlar gönderelim. Armağanımız olsun sıradaki bu güzel eserimiz. Müzik.

0: geri dön. Gözyaşlarımı silme. Uzak dur, benden uzak. Rüyalarıma girme.
1: Evet, paşamızdan güzel bir eserdi, paylaştık. Zeki Müren'in unutulmaz bir eseriydi, gönderdik. Şu anda benim çok sevdiğim değerli bir abim, şu anda kızı Aslı'yla havaalanına gidiyorlar. Yüksel abim, Yüksel Çağman ve Aslı kardeşime de hayırlı yolculuklar diliyorum. Havaalanına doğru, İstanbul'a doğru gidiyor kardeşimiz. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Koyu bir Ferdi Tayfur hayranıdır Yüksel abim. Güzel bir eserini seçtim. İyi dinlemeler diyelim abim. Aslı'ya da hayırlı yolculuklar diliyorum kardeşime de.

Alışmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin? İçmez miydin?

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: Tutku FM. İsa'yla hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, ilk saatimizi geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. Zamanın ne kadar değerli olduğunu, nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz değil mi? O yüzden zamanın değerini bilmek lazım. Güzel bir Orhan Baba şarkısı, sonrasında bir de Müslüm Baba şarkısı. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. Hamide teyzemiz yine her zaman olduğu gibi çayını almış. Beni dinliyor o da. Selamlar gönderelim. Selam İsa oğlum diyor. Her zaman olduğu gibi dinlemekteyim. Saygılar demiş. Afiyet olsun diyelim Hamide teyzemize ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Sıradaki bu güzel Orhan Baba şarkısını.

Evet, Ömer kardeşim benim. O da bir Müslüm Baba'dan bir şarkı. Sırada da Müslüm Baba'nın güzel bir eseri var. Beraberken böyle dilinden düşürmüyordu. Hani böyle derdi, hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok derdin. Ömer. Ömer kardeşime de armağanımız olsun o zaman. Bu güzel Müslüm Baba şarkısı. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada. Harcalıp gitmişiz, haberimiz yok diyecek Müslüm Baba. Son zamanlarda çok istek alan, çok sevilen Müslüm Baba'nın bu güzel eserini tüm Müslüm Baba seven dostlara da armağan etmiş olalım o zaman. Müslüm Baba'yla devam edelim. Tutku FM'de İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Unutup

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Şahaneler. Evet, 14.22 yaptık Türkiye saatlerini. Az muhabbet bol müzik eşliğinde unutulmaz şarkılarımızı arda arda göndermiş oluyoruz. Bir Hüseyin Altın klasiği dinleyelim artık. Genelde programlarımda yer verdiğim sanatçılardan biri. Bakalım şöyle, Ahmet iyi yayınlar kardeşim demiş. Bizler de dinlemeliyiz. Bir şarkı da bize gönderirsen çok seviniriz. Murat yine seyir halindeyim, yolda diyor, Kastamonu'na gideceğim, seni dinliyorum İsa demiş. Peki, hayırlı yolculuklar dileyelim sizlere de. Güzel bir Hüseyin Altın yorumu sizlerle. Bir güzel...

Taktan'la devam ettik. Sonrasında Azer Bülbül'den bir şarkı var. Azer Bülbül'den istenilen bir şarkıyı İbrahim kardeşimiz, o da dinlemedeyiz İsa diyor çalışırken. Kolaylıklar diliyoruz tekrardan emekçi kardeşlerimize, çalışan tüm dostlarımıza. Unutulmaz bir eser Azer Bülbül'den, Azer Baba'dan güzel bir eserini seçtim. Keyifle dinle o zaman, değil mi? 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden bizlere gelen mesajlarınızı değerlendiriyorum. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Tutku FM burası. Alemin en çok dinlenen radyosunda İsa ile hafta sonu devam.

0: zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

0: dostum.
1: Evet, o kadar değerli sanatçıların ses benzerliğiyle hep böyle gündeme gelmişlerdir ama bir gün Orhan Gencebay'ın benzeri, işte taklidi diyelim biz ona, olmuştur. Müslüm Baba'nın olmuştur, Ferdi Baba'nın olmuştur. Birçok sanatçıların ses benzerlikleri olmuştur ama Dibak Bayram'ın şu ana kadar hiç duymadık, bilmiyoruz. Yani ses tonu o kadar harika ki, işte o güzel yorumladığı şarkılarla seçmiş olduğumuz güzel bir eserini paylaşmış olduk. Evet, rahmetli anıyoruz Dibak Bayram'ı da. Sırada güzel bir, şöyle zaman zaman unutulmayanları çalmış da olsak, yer vermiş de olsak, bazen de yeni şarkılara da yer vermek gerekiyor değil mi? Zaman zaman. Peki, onlardan bir tanesi yine kulaklara çok aşina bir eser. Müslüm Baba'dan dinleyelim.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Evet, haber bülteninin ardına artık son saatimize de geçiş yaptık. Güzel bir Ferit Baba yorumuydu, paylaştık. Sibel Can'dan güzel bir şarkı çalarsanız seviniriz diye gelen bir mesaj. Sibel göndermiş, o da çarşambadan dinliyoruz abi diye. İyi ki o zaman Sibel Can'dan da güzel bir eserini göndermiş olalım o zaman. Unutulmaz bir eseridir Sibel Can'ın. Tövbeliyim diyecek sizlerle.

Evet, birazdan reklam kuşağının ardına da ablalar resitali yapacağız. Her zaman olduğu gibi programın sonlarına doğru. Dört güzel eser arda arda gelmiş olacak kraliçelerden. Kamran Akkor, Bergen, Güven Karabecik ve Kibariye. Şarkılarını göndermiş olacağız son saatimizin ortasında.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya ciğerci apo atakum.

Evet, 15.23 yaptık Türkiye saatlerini, son saatimizdeyiz. Şöyle ablalar restali artık gelme zamanı geldi değil mi? Peki o zaman hemen Kamuran Anakkor'la başlatalım o zaman. Bir şeyi unutmadın mı diyecek Kamuran Anakkor. Ablalar restali başladı.

Evet, şöyle sonlara doğru giderken Ablalar Resitali'nde son şarkımızda her zaman olduğu gibi Kibari ablamızla gelecek. Böyle güzel hareketli, biraz böyle ritmi yüksek şarkılardan bir tanesi bu da. Ardına da bir güllü yorumu göndermiş olacağım artık. Sonrasında yavaş yavaş sonlara doğru gidiyoruz. Bir Ömer Danış şarkısıdır. Alıştık artık diyecek Kibari.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Zil sonuna saatler 16 çift sıfırı gösteriyor. Güzel bir Mahsun Kırmızı Gül yorumuydu. İbrahim Tatlıses'in ardına. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştirelim. İnşallah yarın görüşmek buluşmak dileğiyle diyelim. Benden sonra da Murat sizlerle birlikte olacak. Sonrasında 20 itibariyle Kalpten Kalbe Taner sizlerle birlikte olacak. Yayın akışımız bu şekilde böyle devam edecek, haberiniz olsun. 17 itibariyle Murat burada olacak. Murat kardeşime de selamlar göndereyim buradan. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Unutulmayan şarkıları hatırlatmış olduk. Mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyen, dinlettiren herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek, buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

sevgilin, vefasız sevgilin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir taytuy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti.

0: Hediyeleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı,

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

ne fayda, ax ne fayda. Kefen beyaz, ax ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ax ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ax ne fayda.

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
2: Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Murat yayın.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı ile tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divit Çoğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Firari saatlerdesiniz.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Murat yayında.
5: Ferrari saatlerdesiniz.
6: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

İşte sevgili dostlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, beni soracak olursanız şükürler olsun, yaşadığımızda dua ediyoruz bu aralar. Evet, bu ara 3 gündür valla rahatsızdım. Anca düzeldim diyebilirim. Ben kolay kolay hasta olmam. Ben hasta olursam herkes hasta olur, unutmayın. Zaten herkes de hasta bu aralar gördüğüm kadarıyla. Evet, zaman zaman kendimize bakmıyoruz tabii ki. Ondan dolayı havalar değişim gösteriyor. Bir sıcak bir soğuk, yavaş yavaş havalarda kendini göstermeye başladı değil mi? Ondan dolayı dikkat edin kendinize. Sağlık çok önemli, biliyorsunuz. Tabii kendine bakmak önemlidir. Mirhan Sayal gibi. Evet, Mirhan Sayal kendine çok iyi bakıyor. Sevgili kardeşim, güzel kardeşim, yakışıklı kardeşim benim. Kendine çok iyi bakıyor. Vallahi maşallah. Evet, ondan buradan selamlar, sevgiler yolluyorum sevgili Mirhan Sayal'a, sevgili kardeşime. Ona armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Onun da isteği var. Tamam, yollayacağım şimdi. Bu arada yine Mert Kocaman'la bittiler. Geziyorlar herhalde araçta. Biraz önce görüşmüştüm. Sevgili kardeşlerime selamlar olsun bu arada. Evet, sevgili kardeşlerime dedikten sonra bu arada selamünaleyküm demişti. Ben Mirhan Sayal. Öncelikle özüm, evlat Görkem Dilican'a, can parçam Özcan Karakoç abilerim diyor ve yine Emrah İnan'a, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Pişirici ve Rıdvan Altuntaş, kardeşim canlarım Enes Karapelit'e, Emircan demiş, Özdemir'e, Kerem Sekmen, Tuna Burçakoğlu, Doğancan Aksak ve Oğuz Kaynak ve yine Eren Çimice, bütün demiş dostlarıma selam ederim benden diyor. Burak Bulut'tan Manolya şarkısı armağan olsun demiş. Mirhan Sayal yollamış bu isteği sevgili kardeşim. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum tekrar tekrar. Ve yine sevgili Nazım Bilgin demiş, dostlarımızın ismini zikretmek istiyorum. Öncelikle özüm diyor. Görkem Dirijan'a, can parçam Özcan Karakoç'a, abim Farican Peköz'lere, Emrah İnan'a, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Çağdaş Coşkun ve Samet Canak Yüze, Doğan Aksak ve Oğuz Kaynak, Harun Mutlu, Recep Salih Altıntaş ve Müslüm Oban'a, Dinçer Çarıkçı, Kadir Kalim'a ve Enes Çorlu'ya, Nece Bostan, Emirhan Erdoğan ve Salih Çelik Kanat'a ve Eren Çimiç, Arif Soydaş, Muhammed Göke, Betullah Alkan ve Mert Beltek, Mustafa Cavit Can ve Emircan Keleş'e, Bilal Demircioğlu ve abilerime, kardeşlerime, dostlarıma selam ederim diyor. Sana da selam olsun demiş. Aleyküm selam. Nazım Bilgin yollamış bu isteği de. Evet, ortak şarkı işte Manolya şarkısı geliyor. Birazdan da tabii ki birlikte devam edeceğiz gelen isteklerle.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

Yere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamını kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

İşte sevgili dostlar, Beatles startını aldı bile. Öncesinde ve sonrasında da şunu hatırlatacağım. Evet, bildirimleri yolladım. Instagram adreslerinden bildirimleri yolladım. Yayına başladığımı bildirmek için dinleyicilerimize. Evet, sizler de internet üstünden, yani Instagram'dan takibe alın arkadaşlar. Sayfamı DJ Murat diye geçiyor. Sayfamı takip alın. DJ Murat yazın Instagram'a. Son paylaşıma beğeni yapın. Yorum da yazabilirsiniz nereden dinliyorsanız. Ve bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Ekliyorsunuz arkadaşlar. Takip alıyorsunuz sayfayı. Tekrar hatırlatayım. Ve buradan sevgili İlker Ölmez abime selamlar olsun. Sevgili Mert Tekin'e, sevgili kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demir Özet, Murat Ahna, Samet Ayna, Samet Polat'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu. Yine Çantacı Turgay'ın da Emre Burgan'a çok selamları var. Dinçay Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a selamları var çok çok. Onu da ileteyim. Evet, bilgilerimiz devam ediyor. Gelen istekler doğrusunda gidecek. Bu arada WhatsApp istek attım da devrede arkadaşlar.

0: Murat yayında.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı ile tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda. Murat.

0: İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Daha Yokluğun ilk akşamında adlı şarkı. Tutku FM 105 frekansında bizi dinleyen tüm dostlara benden armağan olsun bu güzel şarkım.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Murat yayında.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
3: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılar.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliğe devam ediyor 105.0 frekanslarında. Vallahi artık bundan sonra böyle. Yanlış yapana yanlış var. Onu da söyleyeyim bakın. Evet, işte güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda onları yollayacağım. Evet, cümleden selamun aleyküm demişler. Ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demirez'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral'a, Sercan Tokac'a, Uğur Vural'a, Tuncay Car, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlarda yan yana olmanız dualarıyla. Uğur Demirez'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kılık'tan İyi Değilim şarkısı, armağan olsun denmiş. Ben diyor Samet Ayna, buradan diyor alemin kralı Uğur Demirez'e selam olsun. Canlarımız kanlarımız olan Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Ayan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Semiz ve Hüseyin Temel, Recep Dişikara, Mami Torunoğlu, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Erdem Çiftçi ve Salih Can Demir'e, Kanbu Bulut, Yiğitan Kuşçu, Soner Özden, Emirhan Mıra, selam olsun Uğur Demirez'e ve kardeşlerine hasretle özlem ile diyor. Şarkımız Mümin Sarıkaya'dan Ben Yoruldum Hayat şarkısı, armağan olsun denmiş mesajda. Cümleden selamun aleyküm. Ben diyor Barış Temel. Buradan canım kanım abim olan Kral Uğur Demirez'e abim olsun. Abilerim, kardeşlerim Ercü Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş'a, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu ve yine Mustafa Pak'a, Erdem Çiftçi, Abdullah Enver Mutlu, Hüseyin Temel'e, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Beraz Sözkesen demişler, Kerem Çelikkanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül'e, Recep Dişikara, Salih Can Demir'e ve Kaan Bulut'a, Yiğitan Kuşlu ve yine Soner Özden, Emirhan Mura ve 8 koğuşundaki tüm abi ve kardeşlerime selam olsun diyor. Hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ali Kılık'tan Yıkılma adlı şarkı, armağanım olsun demiş mesajında. Tabii ki Barış Temel yollamış bu mesajı. Ben diyor Samet Ayna, hayatımın anlamı, dünyam olan sevdiğim Nursana Çalık, ben mutluluğu, huzuru, aşkı sende buldum. Eğer ki dünya dönüyorsa bunun sebebi sensin. Aşk denilen kelime mutlu olup, huzurlu olup, geleceği düşünmekse o zaman ben aşkı çoktan buldum. O da sensin sevdiğim. Benim için istek şarkım İntizar, Nevzat Ak demişler. Al Beni Yarim adlı şarkı, armağan olsun demiş. Tabii ki Samet Ayna'dan dünyası ve hayatın anlamı aşkına yolluyor. Nursana Asına yolluyor. Nursana Çalık için gelsin dermiş. Tam şarkılar hazır, listeme dahil oldu. Onları yollayacağım birazdan.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
3: İşte sevgili dostlar, bitirin tüm güzeli devam ediyor bu arada. Hayırlı tıraşlar sevgili Mirhan Sayal. Sevgili kardeşim şu an sevgili Emirhan Aslanoğlu tıraş ediyor. Sevgili kardeşim Emirhan Aslanoğlu'na da selamlar, sevgiler yolluyorum. Mirhan, iyi tıraşlar diliyorum sevgili kardeşime bu arada. Evet sevgili dostlar, bu arada yine istekler vardı. Abim ben Mirhan Sayal diyor. Abim ve kardeşlerim Farican Pekgözleri, Dinçer Çarıkçı, evlat Eren Çimice, kardeşim Mert Pertek, Müslüm Ulaş'a, Enes Çorlu'ya, Can Altuntaş'a, Ali Patlar, Yasinay, Fatih Kobalaş ve Ünyeli Hami, Şerafettin Dirican, Emirhan Topçu, Umut Güdül'e, Haktan Taha ve Er Yılmaz'a, Neco Bostan ve Emirhan Erdoğan, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Can Çam'a ve Kadir Sirmen, Ferhat Sirmen'e açıkta olan diyor Can Parçam, Arif Soydaş'a, Muhammed Gök'e, Betullah Alkan'a, Bilal Demircioğlu'na, abi ve kardeşlerime demiş, armağan ediyorum diyor, gecenin güzel şarkıları ve demiş, bu şekilde iletmiş. Bu arada sevgili kardeşim

Bu arada diyorum ki ne yiyorsun diyorum. Ananas yiyormuş arkadaşlar. Keyif de biliyor valla. Miran Sayal valla ağzına yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Sabahları uyandım ananas yiyorum abi ben diyor. Sevgili Emirhan Arslanoğlu'na da sevgili kardeşime de selamlar sevgili olsun bu arada. Evet işte güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. İşte şarkım geliyor. Ateş ediyor geliyor. Ateş ediyor.

0: Murat yayında.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: İşte sevgili dostlar, böyle güzel bir şarkı geldi ve yine şöyle bakalım. Tamamdır. Evet sevgili Murat Sağlam, sevgili kardeşim Murat Sağlam'a buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Selamünaleyküm abi, ben diyor Esminot'u yedik parça demiş sahibi Murat Sağlam. Demişler yeğenim diyor Kaan Düzgün, Bektaş Ramazan Yonca'ya, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, Mert Sağlam'a, ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci ve Ahmet Coşkun, Murat Aydın ve Umut Katkıcı, Emre Kaya, ismini sayamadığım abi ve kardeşlerime, dostlarıma demiş selam olsun, onlara demiş güzel bir şarkı armağan ediyorum demiş. Ben bir şarkı seçtim bile sevgili Murat Sağlam'a da, özellikle bu şarkı benden armağan olsun sevgili kardeşim benim, canım kardeşim benim. Sana armağan olsun bu güzel şarkım. Evet, ona armağan edeceğim ve tüm dostlarımıza, kardeşlerimize de armağan olsun bu güzel şarkı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir bu şarkı. Ona yollayacağım öncesinde. Evet, yine sevgili taksici Emin bizi dinliyormuş. Ona buradan selamlar yolluyorum bu arada. Yine Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Kadir Özdemir'e, Uğur Demiröz'e çok selam olsun diyor. Musa Yıldırım abimiz yolluyor. Ve yine Samet Yıldırım'ın annesi ve çocuklarından da, kızlarından da çok selamlar var. Ve babasından, Musa Yıldırım'dan da çok selamlar söylenmiş. Onlar için gitmiş bu güzel şarkı. Onlara da armağan olsun. Ve yine Diler Türk Bafra'da diyor. Davut Türkiye, kardeşim Hakan Türkiye, Erkan Türkiye, Mahmut Çetin'e, Hakten Efe Türkiye ve Mehmet Pala'ya selam iletiyor. Tüm kardeşlerime selamlar olsun. Diler Türk yollamış bu mesajı da. Tamamdır. Onlar için gidecek ve gelen mesajlarla. Evet, yine ne demişler? Berat Durukan, hayırlı yayınlar dilerim. Mücahit Ocak, Umut Durukan, Enes Mutlu, Şuayt Tozlu, Furkan Ziya Uzuna, Semih Bişi, Doğukan Bakır, İbocan Bakır, Enes Tokuz, Topuz, Doğukan Ayrancı, Bahadır Keskin, Emirhan Sağlam, Erhan Osman, Murta Aslan ve Kökten Faça demişler. Erol Hazar, Başarır, Ahmet Taflan, Şeref Akpınar, Kaan Durukan, Özgür Günler'de görüşmek üzere. Aldırma Günün şarkısı armağan olsun demiş. Berat Durukan yollamış sevgili kardeşim. Tamam, ona da selamlar olsun, bugün aramıştı. Evet, yine sevgili dostlar, bu arada Erkan Şirin, sevgili Erkan Şirin'e selam olsun. Bugün selamını aldım sevgili Erkan. Sana ve dostlarına da selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizlere de armağan olsun. Ve öncelikle listemdeki dostlar var. Onlara da buradan bir selam iletelim. Öncesinde sevgili İlker Ölmez abime selamlarımı yolluyorum. Sevgili Mert Tekin kardeşime, özellikle Merdo'ma. Merdo'ya selamlar olsun. Bediran Olgun, Doğukan Bayrak ve Fatih Demet, Uğur Demiröz, Murat Tahan, Samet Ayna, Samet Polat'a, Ziya Sinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu ve yine tüm dostlara da selamlar, sevgiler, Baki'dir. Onlar için armağan olsun. İşte güzel şarkım geliyor. Benden size gidiyor. Hadi bakalım.

İşte gör arkadaşım. Müslüm'ün güzel şarkısı sevgili DJ Şan'dı. Sevgili Hakan Polat'a da sevgilerimle armağan oldu. Onlara da selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Onlarla devam edeceğim. Ve yine selamun aleyküm abi, ben Miran Sayal. Öncelikle Özüm Evlat, Görkem Dilican'a, Can Parçam, Özcan Karakoç'a, Aslan kardeşim, Enes Çoğulu abilerim, Emrah İnan, Fahricam Peköz'ler, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşim canlarım Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Tuna Burtaçoğlu ve yine Doğancan Aksak demişler. Oğuz Kaynak ve Eren Çimice ve yine tüm ayrı ayrı selam ederim diyor. Maral'ın şarkısı armağan ediyorum. Sana çok teşekkür ederim. Yayınlar demiş. Miran Sayal yollamış ve selamünaleyküm abi. Ben Emirhan Arslanoğlu. Abim Miran Sayal'la birlikte seni dinlemekteyiz diyor. Evet, Miran Sayal ile birlikteyim diyor. Pardon. Abi Emirhan Arslanoğlu. Abi diyor, Miran Sayal ile birlikteyim. Senin aracının ile dostlarımızın ismini zikretmek istiyorum. Emre Burgan ve İsmet Can Özgür, Görkem Dirijan, Emirhan Topçu, Seyhan Kaya, Yağız Özbal ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun diyor. Emirhan Arslanoğlu oluyor bu mesajı, onlar için de geliyor bu güzel şarkı. Şarkıdan sonra reklam var, reklamdan sonra yine ben buradayım arkadaşlar. İsteklerle devam edeceğiz tabii ki. Tam buradan 105 frekanslarından işte şarkım geldi bile.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Telefonix firari saatleri sunar.

İşte aldırma, gönül aldırma, böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar. Yine gelen mesajlar var. Evet, yine demişler çarşambadan diyor, yatmakta olan Asena Afa Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, dostlarım hayat bazen insanı yorar, insanlar uzaklaştırır, herkese olan güvenini tüketir. Ama kardeş dediğin hiçbir şey sormadan yanında durandır. Siz benim o sessiz güvensiziniz. Asena'm gelemedim görüşüne, sıkıntılarım var, iyi merak etme, en kısa zamanda geleceğim, görüşe alıyorum haberlerini, merak etme beni demiş. Seni, sizi çok seviyorum, öpüyorum. Siz dostluk aynı masada oturmak değil, aynı gönülde yer bulmaktır. Ankara Namık'tan Usandığım şarkısı armağan olsun diyor. Ve yine demişler Şerif Tokur, seni çok özledim dayım diyor. Çarşamba'da diyor yatan dostlarım Sibel Kaya, Elif Kaya, Asena Afra Vanlıoğlu, Tansu Kaplan, Hasret Karakuş'a, İdem Özsalih, Bengi Sevim, kızlar için çok seviyorum. Her zaman aklınızdasınız. Sizleri kocaman öpüyorum. Leyla Barut, Zarardayım şarkısı, Ziyandayım şarkısını Çalarsan Semriz, Gamze Çalışır yollamış. Diğeri de Kübra Berlin yollamış, mesajını iletmiş, onlar için gidiyor. Dedemişler tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Bakalım ne vardı şurada. Selamünaleyküm demişler. Ben diyor Ofluoğlu Caner Albayrak. Yine Samsun'da olan diyor bulunan kardeşim, abilerim benden selam olsun. Fatih Aslan, Cem Aslan, Şeber Yılmaz'a, Ferhat Can, Samet Ayna, Hakan Biçer, Yunus Emre, Albayrak, Engin Horis, Horis ve Yiğit Han, Kutbay, Ferdi Çakır, Yusuf Çakır, Bir Gece Bekçisi, Bir Ben Uykusuz, Cansever'den Çalasan Seviniz demişler. Caner Albayrak yollamış sevgili kardeşim. Ona da buradan selamlar olsun. Ve yine tabii ki İsmail Albayrak, sevgili Faça İsmail'e de, sevgili abimize de selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona da armağan olsun. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda. Selamünaleyküm, ben Murat abi, ben Yaşarcan Tunç demişler. Samsun'da yatan amcam Emrah Yıldırım'a buradan çok selamlarımı iletirim. Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısı, başta amcam Emrah Yıldırım'a, kuzenim Doğukan Kocaman'a, Görkem Tunç'a, dostum Cavit Can'a, tüm dostlara selamlar olsun, buradan selamlar olsun. Bugünlerde geçecek Emi demiş, Allah'a emanet olun demiş. Evet, Yaşarcan Tunç yollamış sevgili kardeşim. O da özgürlüğüne kavuştu, ona da geçmiş olsun diye iletiyorum bu arada. Evet, bu şekilde gelmiş bu mesajda. Evet, yine gelen mesajlarda ne demişler? Mert Tekin, Muhammed Anıl Torunoğlu, Anıl İnce, Ömer Akbulut, Ercan Taşlara, Mikael Demirci, Sercan Yeşilurta, Murat Diktaş, Uğur Akın, Engin Köseoğlu demiş. Hepsine armağan olsun. Ben Ferit Usta diyor. Tüm dostlarıma, kardeşlerime selamlar, sevgiler yolluyorum. Ve yine Aslan Yasin İnanca, Oğuzhan Altuntaş'a, özgür günlerde görüşmek üzere diyor. Ferit Usta yollamış, dostlarına selamları var. Bunu da iletmemizi istemiş, onun için gidiyor. Evet, yine bu arada iyi yayınlar abi, Murat abi demişler. Fatih Erdem'e, tüm dostlarına, kardeşlerine, Onur Vural, Burak Kurum'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Umudunu dik tut, dışarıda seni bekleyen kardeşin Ayren var. En kısa zamanda özgürlüğü çatısı altında kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşim, Uygar Doğanay'dan Bilmiyor Musun şarkısı kardeşime Fatih Erdem'e ve ortamına gelsin denmiş. Evet, Onur Vural ve Burak Kurum'dan armağan edilmiş. Sıradaki güzel şarkılar gidiyor onlar için de. Evet, işte şarkı geliyor. Kübra Berlin'in isteği de şarkı.

Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394

İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen isteklerle et edilmişler. Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, Tarık Baştürk'e, Sude Baştürk'ten demiş armağan ediyorum. Özellikle Yıldız Tilbe'nin aklım hep sende şarkısı Tarık Baştürk'e gelsin. Sude Baştürk'ten armağan edilmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Ve yine belki sesim ulaşır sana, belki de sadece kalbim hisseder. Ama bil ki bazı özlemler hiç dinmiyor. Seni çok seviyorum. Özgü Günler'de demiş. Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Sude Baştürk'ten Tarık Baştürk'e armağan olsun denmiş. Tamamdır. Şarkıyı yolluyorum şimdi. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle Batın Kağan Dağ Deviren'den şarkı. Yine abicim Adem Şanlı'dan, Yalçın Kıran'dan, İbrahim Burgan'a armağan olsun. Bir de benden diyor Batın Kağan Dağ Deviren'den armağan olsun demiş. Sevgili kardeşim, bu arada Batın'a da sevgilerimi yolluyorum. Selamlar, sevgili olsun. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine İhsan Baba diyor ki reisim kan bağımız yok ama diyor can bağımız var. Gönüllerdesin diyor. Doğukan Bayrak için arma diyor. Evet, İhsan Baba yolluyor reisime diyor. Kan bağımız yok ama diyor can bağımız var. Gönül bağımız var. İhsan Baba'dan Doğukan Bayrak için arma edilmiş. Onları armağan ediyor. Güzel şarkılar gelsin bakalım. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda. Tamamdır, bunu gördüm bile. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma sevgili dostlar. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Ahmet Yavuz demişler. Oğlum Ali Yavuz'a, Ayşegül Yavuz annesi, kardeşi Asu Yavuz'dan, Mustafa Küçük'ten Yandım Oğul şarkısı armağan olsun denmiş. Yine ne demişler? Fethullah Güngör'den kardeşleri Ali Yavuz'a, Samet Aydın, Emir Ocak, Mevzu Yeni Başlıyor şarkısı armağan olsun denmiş. Ali Yavuz'dan Samet Aydın, Kadir Birinci, Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan olsun denmiş. Onlar için gitmiş istek, tamamdır. Onlara gitti. Evet, şöyle bakalım, yine istenilen şarkı var demiştim. Şarkıyı yolluyorum. Sonrasında yine reklamlar var. Sonrasında ben buradayım.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Telefonix firari saatleri sunar. Telefonix, telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix, Harun Özçelik.

Gecenin bu arada güzel şarkıları Samet Aynadan, gönlünün sahibi, hayatının anlamı sevgilisine, aşkına armağan ediyor. Dostlarına Çalık için gelsin demiş. Evet, Samet Aynadan armağan ediliyor. Ve yine biz Samet Ayna ve Mehmet Aslan, alemin kralı, atamız, abimiz Uğur Demirez'e ve kardeşleri olan Uğur Vural'a, Sercan Tokaç, Tito Reis'e, Güney Ay Engin Ündücü, Berkan Sandıkçı, Batuhan Aksu, Kerem Çelik Kanat, Dodo Ayrancı, Salih Efe Çelik Kanat, Gürkan Safa, Yaya Sisko, Ayan Sisko, Emrullah İnce, Mami Torunoğlu, Kadir Birinci, Can Altuntaş, Berat Sözkesen, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Berkay Sözkesen ve bizi seven sayan tüm abi ve kardeşlerime selam olsun diyor. Görüşmek dileğiyle. İbrahim Dizek'ten Fırıldaklar armağan olsun. Kral ve kardeşleri demiş mesajında sevgili kardeşim. Samet Aynay'a da selamlar olsun bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet, güzel bir şarkı var. Evet, bu şekilde şöyle bakalım, bir şarkı gelsin. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi geliyor. Müzik.

0: Evet işte saatler 19.07 gösteriyor ve birlikteyimiz tüm güzeli devam ediyor sevgili dostlar. Evet, saat 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Gecenin ileriki saatlerine kadar güzel bir programda sizlerle olacak tabii ki. Sizler de kaçırmayın programı, tamam mı? Bu arada sevgili Bülent Rengin, sevgili abimize buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili ondan da ve annesinden de, kız kardeşinden de Arda Rengin'e ve yine Bediran Olgun'a selamlar var. Tüm dostlarına, kardeşlerine de selam yolluyor. Lider kuaför sevgili Bülent Rengin, sevgili abimiz selamları var. İşte güzel bir şarkı istemiş, onlar için gidiyormuş şarkımız. Evet, benden de sevgili İlker Ölmez abime, Merdo'ya, Mert Tekin'e, Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak ve yine Fatih Demet, Uğur Demiröz'e, Murat Tağan, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaimoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu ve Çantacı Turgay, Emre Burgan'a selamları var. Dinçer Çarıkçı'dan da Tansu Kaplan'a selamlar, sevgiler var. Onlar için de gidiyor şarkılar. İşte bakalım.
1: Murat yayında. Firari saatlerde. Firari saatlerdesiniz.
2: Telefonix'le Firari saatler devam ediyor.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor. Şarkı istekleri var, onları yollayacağım. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Bafra'da yatan sevdam Doğukan Ayrancı, seni çok seviyorum, çok öpüyorum demiş. Dibiray'dan Terli Turnam çalar mısınız demişler. Doğukan Ayrancı için yollanmış bu istek, onlar için gidecek. Ve yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm, ben Samsun'dan diyor Eren Yol yollamış. Abilerim, kardeşlerim Cam Polat'a, Gökçe, Mertcan Aktepe, Kadir Çam'a ve Kürşat Dumanoğlu, Emirhan Oket, Mücahit Ayaz, Metan Şimşek, Şevki Çoğaltan, Mertcan Akgöz'e, Akın Aksoy ve Doğukan Kocaman, Bektaş Mursel Kurt'a, amcam İlker Ölmez, Kadir Gürel'e, Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı Armağan Olsun denmiş. Tamam, şarkılar listeme dahil oldu. Onları yollayacağım bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet, yine gelen mesajlarda Çarşamba'da diyor kardeşim Aslan Afra Vanlıoğlu demiş. Oğlu Şen'e, seni çok seviyorum. Mektubunu aldım, cevap yazamadım. Sıkıntılarım olduğu için, ama hep aklımdasın. Bazı insanlar arkadaşın olur, bazıları ise hayatımın en güzel tesadüfü. Dostu dediğin yüzüne güleni değil, yokluğunda bile seni güzel anlatandır. Her zaman en güzel anladığım en güzel, en tatlı dostumsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü. Çalsan Seviz Kübra Berlin yollamış bu mesajı da. Evet, bu şekilde gelmiş. Anıl İnce, Mami Torunoğlu, Kadir Birinci, Ali Yavuz, Bektaş C demişler. Selam olsun Merdo abi, özgü günlerde kavuşmak diye demiş kardeşim demiş. Merdo yollamış. Ona da selamlar olsun kardeşime. Selam olsun, onlar için gidecek. Onlara da yollayacağım. Evet, önce bir şarkı gelsin, sonrasında diğer şarkıları da sırama listeme dahil etmiştim, onlar da geliyor.

sevdalılar ağlamasın. Ben yandım, eller yanmasın. Sevdalılar ayrılmasın.

Şarkılar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça, biz

0: halkı gidiyor hayat. Yorgun demokrat.
1: Artık susma. Yorgun demokrat.
0: Evet işte bu güzel şarkı gelmişti. İyi yayınlar dilerim demişti Mehmetcan Dumanoğlu. Kürşat Dumanoğlu için Mehmet Elmas'tan Köşe Bucak şarkısı çalarsan seviniriz. Çocuklar sizi çok seviyoruz. Babaannem çok öptüm onları diyor. Kürşat'ım her şey yolunda. Merak etme haber alamadın. Pazartesi bekliyorum aramanı demiş mesajında. Evet bu şekilde yollanmış mesaj iletilmiş. Onlar için gidiyor. Tamamdır. Onlara yolladık bu mesajı. Evet yine gelen mesajlarda şöyle bakalım arkadaşlar. Evet Merdo, sevgili Merdo kardeşime selam olsun. Kadir Silmen, Anıl İnce, Mami Torunoğlu, Kadir Birinci, Ali Yavuz, Bektaş Bektaş ve selam olsun abi. Merdo özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşlerim bizi vuracakmış itin bir şarkısı armağan olsun demiş. Evet Mert Tekin'den armağan edilmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkım. Tamamdır yollayacağım. Evet arkadaşlar programın sonuna geliyoruz. Ondan dolayı istek ve şarkı isteği falan vermeyin. 8'den sonra Taner sizlerle olacak programda. Evet kalpten kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. 8'den sonra istekleri yollayabilirsiniz ama. O zamandan sonra alacağım. Ona göre de not bırakacağım buraya. Evet yine giren mesajlarda ben iyi yayınlar ben İpek demiş. İpek yollamış. Kavak da diyor Hazar Karakuş'a hazırım. Koluna saat yakışırdı. Kelepçe değil. Adını özgürlük yakışırdı, hasret değil. Gülüşüne biz yakışırdık, gardiyanlar değil. Yıllar birbirini kovalamaya devam etse de vazgeçemem. Kalbi kurusun, arkamdaki dağım. Seni çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı armağan olsun dermiş. İpek yollamış mesajı. İpek'ten Hazar Karakuş'a armağan edilmiş. Bu şekilde yetilmiş. Onlar için gidiyor. Evet abicim kolay gelsin. Karabahçe Mahallesi Muhtar diyor. Dursun Ali Ulutaş ve Ali Rıza kardeşimle seni dinliyoruz. Kolay gelsin diyor. DJ Aykut yolluyor. Sevgili DJ Aykut'a selam olsun ve muhtarımıza da et armağan olsun. Karabahçe Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Ulutaş. Ali Rıza kardeşimle seni dinlemekteyiz diyor. İyi muhabbetler diliyorum bu arada muhtarıma. Muhtarıma ve DJ Aykut kardeşime de selam olsun bu arada. Tamamdır. Evet sevgili Serkan Dadak, selamünaleyküm ben Serkan Dadak, kıymetli büyüğüm, Dede Murat'a, kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'a selam olsun. Sıradaki en güzel şarkılar size gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş mesajda. Tamamdır, onun için gidecek ve gelen mesajlarla. Evet şöyle bakalım yine tamamdır şarkı burada. Şarkıları yollayacağım. Öncesinde bana dönek dedi biri. Ardından terli turnam ve diğer istek vardı. Onu da listeme dahil ettim. Onlar geliyor.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

İşte Yer adlı şarkı istenmişti. Bu arada Çetin kardeşim, ona da selamlar olsun demişler. Mehmet Şimşek, bu şarkı Sibel Can'dan Bir Güneş Batışında, şarkısı armağan ediyorum. Zübeyde'den armağan olsun demişler. Zübeyde'den, evet, Mehmet Şimşek için gelsin dermiş. Onlara da selamlar, sevgili olsun bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, onun için gidecek. Zübeyde'den armağan edilecek. Bu şekilde gelen mesajlar. Evet sevgili dostlar, saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Gece güzel olacak. Onunla güzel olacak. Tabii ki mikrofonu ona devredeceğim. Gecenin güzel şarkıları onunla sizler için gelecek. Tabii ki kaçırmayın saat 20'den sonra. Evet, bu arada hemen Uygar Doğanay'dan bir şarkı istenmişti. Hemen şarkıyı yolluyorum. Sonrasındaki şarkıda da vedamızı gerçekleştirelim.

Evet sevgili dostlar, veda saati birazdan kalpten kalbe sevgi Taner sizlerle olacak. Saat 20 itibariyle tabii ki. O saati saatine girer yayına. Kaçırmaz. Taner bu. Evet dostlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde ben burada olacağım. Bu şarkı tüm dostlara, kardeşlere armağan olsun. Benden armağan olsun tabii ki. Hadi bay bay.

için sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kallı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde

neye yarar? Artık geç oldu. Dönüşün yok değil, son gemiler erir. Yaksan neye yarar? Artık geç oldu.

diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar, artık geç oldu. Çıksan neye yarar, artık

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlid organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM. Tutku FM.
5: Cumartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 20.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Firari Saatler programının sonrasında hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve Miray Zerdoş'u konuk ediyoruz yeni şarkısıyla Sana Da Aşk Olsun diyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Kabak. Kapalıda yatan Adnan Akif Kılıca ve aynı koğuşta yatan tüm kader mahkumlarına Yek abisinden ve Yakup Işık'tan armağan olsun bu parça diyor Adnan Akif Kılıca. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bir tanecik eşim Niyazi Yusuf. Sevindik'e sevgilerimi gönderiyorum. Her şey yolunda aşkım. Evimizdeyim, seni şimdiden çok özledim. Haydut Bey, ben seni çok seviyoruz eşim için. Yok mu sevenim, senden önce parçasını armağan ediyorum. Niyazi Yusuf, Sevindik'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Bafra'da yatan sevdam Doğukan Ayrancı, seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Telli Fırnan parçasını armağan ediyorum diyor. Daha önce yayınlanmıştı. Bafra'da yatan sevdam Doğukan Ayrancı için gelsin diyor.

İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum. Sıradaki en güzel şarkıları her şeye gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Kemal Yıldırım, bütün radyo dostları için ve sevdiklerimiz için armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz.

Asurva Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Spor severleri, sevgili dinleyiciler. Yatan bünyesinde hizmetinize ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bafra'da yatan Sevdam Doğukan Ayrancı. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Dön Bana Cene şarkısı Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor.

Evet, sırayla seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şu anda mesaj yoğunluğu yavaş yavaş an be an artıyor. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Şarkı isteklerinizi her akşam istek alan şarkıların dışında mesajınızın en sonuna yazın sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar öncelikle Kavak Kapalı'da yatmakta olan A12 koğuşunda yanından çok sevilen Yağız Işıtan abime selam olsun tez zamanda kavuşmak dileğiyle ve Samsun Kapalı'da A3 koğuşunda olan Gökhan Karalı abime selam olsun kardeşlerin sizi çok özledi elbet bir gün tez zamanda kavuşmak dileğiyle ben seni hiç unutmadım şarkısı da armağan olsun diyor denicimiz.

geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslım azını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım.

0: İyi günler, ben Bülent. Çarşamba kapalıda olan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için Alışamadım şarkısını armağan eder misiniz? Mis kokulu mektubun senin kokunu getirdi bana yavrum. Kendine, benim için iyi bak bizleri, kafana takma, biz çok iyiyiz. Senin kocaman bir ailen var arkanda, unutma. Tek sıkıntımız senin özlemin. Yakında o da bitecek inşallah. Pamuk Prenses'im yok.
1: Gözlerim yolla.

Kaptan Aykut yayınlar diliyorum. Karabahçe Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Ulutaş ve Ali Rıza kardeşine seni dinliyoruz. Kolay gelsin diyor Aykut. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden. İyi yayınlar, ben Alper. A2 koğuşuna yatmak olan canımın eşi kardeşim Alper Ustabaş'a selam olsun. Kalbimi sev seninle, seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. Diğer yorum şarkısı ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun. İyi yayınlar, ben Murat Özkaya. Samsun Kapalı'da C6 koğuşuna yatmak olan Halil İbrahim Torun, Onur Payzi, Yusuf Can Sevene, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar, Emrullah İnce, Emirhan Bereket, Cüneyt Memiş'e ismini yazamadığım dostlara selam olsun. Halil İbrahim Torun, dayımız için Bekabak'ta yatmakta olan Mert Torun için Değirmenim Terse Döndü şarkısını rica ediyoruz. Tez zamanda ailenize kavuşmanız dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinicimiz.

Murat Özkaya ve Sevdikler için geldi sevgili dinleyiciler. Ayrıca bu şarkımız Kalpten Kalbe programında beraberiz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

İyi yayınlar, bu şarkı Samsun Kapalı'da 3 koğuşunda yatan Bedirhan Bayarlı'dan. Bedirhan Bayar, dört duvarın arasında gününü bekleyen canım kardeşime gelsin. Sen içeride yalnız değilsin kardeşim. Her gün aklımızda, her duamızdasın. Başını dik tut. Sabit gün gelecek, o kapı açılacak. Seni yine sarılıp bağrımıza basacağız. Ne yaşarsak yaşayalım kardeşi kanımızda. Sevgin kalbimizi. Allah seni korusun kardeşim. Abin her zaman yanında aslanım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bedirhan Bayar için armağan oluyor.

Yener Kapalıcı 27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz Onur İhtiyaroğlu Celazaka Yener Dündar Mertcan Eker'e selam ederim Ekrem benim yakışıklı kocam 3 günümüz kaldı Allah'ın izniyle kavuşuyoruz seni çok ama çok seven kanım Fatma Temiz bu şarkı kocam Emre Temiz'e armağanım olsun diyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Dün gece olduğu gibi tüm mesajlarınıza yer verene kadar beraber olacağız. Ve bazen de 12'den sonra yayınımızı biraz daha uzatabiliyoruz. Ama çok yetiştiremediğimiz zamanlarda bunu yapıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım dinleyenlerimize. Ayrıca katkılarından dolayı Astrova Spor Salonu'na teşekkür ediyoruz. Atakom'da güzel bir spor salonu. Kadın erkek bölümü ayrı olaraktan tekten hizmet veriyor sizlere. Astrova Spor Salonu Ömür Evleri'nde. Türkiye Fen Beynisi'nde. İyi yayınlar diliyorum. Samet Bostancı A10 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bostancı ve Serdar Özlük, ayrıca açıkta yatmakta olan canımın içi. Seyit Aslan Bostancı, Doğukan'ım, Özlem'im, sanadır aslanım, sabır en güçlü silahın olsun. Annenin de çok selamı var sizlere. Kirvem parçasını armağan ediyorum diyor Samet Bostancı'dan.

Cevat Verdi şarkı aralarında, yani son ayların rekorunda kırmış olduk bu şekilde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen iyi yayınlar. Ahmet Şafak'tan Arkan'da Dağ Bil Beni şarkısı C2 koğuşundan. Her şey Mesut Dalbey'e Karakız'dan gelsin Mesut, sakın bugünleri. Bakıp yarını unutma, bugünler geçecek, biz yine aynı sofrada oturup bugünleri konuşacağız. Sen orada kendini güçlü tut. Dışarıda senin için gece gündüzü uğraşan, sana inanan bir kara kızım var. Başını dik tut sevgilim, arkanda dağ gibi ben varım diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Annesinden oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun, en güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar Tutku FM Samsu T-Tipi, kapalı ayırmak koğuşuna yatan eşim Kürşat Bağcı'ya gözlerinin içine bakıp sana sımsıkı sarılacağım o günü hayal ederek ayakta duruyorum, seni çok seviyorum, çocuklarımız ve ben seni dört gözle bekliyoruz diyor dinicimiz. Kürşat Bağcı'ya armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Taner abi. Samsun Kapalı A3. Koşunda bulunan hayatımın anlamı olan sevgili Berçan Eker. Berçan'ım, her şeyim. Yokluğun içimde hiç dinmeyen bir özlem. Her ne kadar yanımda olmasan da kalbimin en güzel yerindesin. Seni çok seviyorum, benim her şeyim. Seni her şeyden çok seven sevgilin Merve'nden armağan olsun bu parça, diyor Berçan Eker'e ve sevenleriyle buluşturuyorum.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. Yeni saatimiz 21.02, saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Merhaba arılar, ben Abdullah Çanoğlu. Samsun Açık'ta yatan kardeşim Osman Can Çanoğlu'nun bugün doğum gününü kutlarım. Ayrıca Kapalı'da yatan eşimin kardeşi Tuğçe Tercanlı'ya da ablasıyla birlikte selamlarımız var kardeşim Osman Can'a. Doğum günün kutlu olsun şarkısını istiyorum Osman Can. Babanla annemin de selamı var. Hem sana hem de Tuğçe'ye diyerek mesajını sonlandırmış Abdullah Çanoğlu.

Evet, mesajınızı gönderdikten sonra 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz daha seri olacağız an itibariyle. Seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm dinleyenlerimize armağan olsun sıradaki en güzel şarkılarımız.

İyi yayınlar. Buradan Samsun TTP'nde yatan bayram köşeye selam olsun. Ailem ve sevdiğin her zaman arkanda, sıkma canını. Bugünler elbet geçer. Biz neler atlattık, bu da bunu da atlatırız sevdiğim. Buradan gitme kaç şarkısını armağan ediyorum. Bayram köşeye armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar, ayrımcı hoşuna olan Salih Mert Keskin Soyeç'in Zaman Geçiyor, Takvim Yaprakları Eksilir. Duvarlar sadece bedenleri ayırır, kalplerimiz asla. Sabırla ve umutla geleceğimiz güzel günleri bekliyorum. Güneş her sabah yeniden doğuyor. Umudunu sakın kaybetme. Geçen bu günler geriye, sadece birbirimize olan inancımız kalır. Sabır, gecenin bağrında gün ışığını beklemektir. Seni sevmekse o ışığın hiç sönmeyeceğini bilmekteydik. Dur sevgilim, az kaldı seni dolu dolu sevgimle bekliyorum diyen Armağan'dan armağan olsun. Bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış, Armağan'dan armağan olsun diyor.

0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Yayınımızda gece yarısına kadar devam edecek, bir kez daha hatırlatalım. Evet, şu anda Ahmet Kaya'dan iki isteğimiz daha var sevgili dinleyiciler. O yüzden Ahmet Kaya kotamız doldu. En az bir saat süreyle onu da hatırlatmış olalım dinleyenlerimize.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza 21-18 saatlerimiz sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Serkan Demirtaş'a Havva'dan. Belki şu an beni duyuyorsundur. Belki de bu sözler bir gün kulağına ulaşır umuduyla bu şarkıyı sana gönderiyorum. Nerede olursan ol, seni düşünen ve özleyen bir kalp var. Sesini duyamadığım, sana ulaşamadığım her gün özlemim biraz daha büyüyor. Belki sen şu an duymuyorsun ama olur da orada birileri bu mesajı duyarsa senden yana bu selamı sana ulaştırsınlar. Seni çok özledim bu şarkıyı. Aynı zamanda oradaki tüm mahkum abilerime ve kardeşlerime armağan ediyorum. Allah gönlünüzdeki hasreti dindirsin. Sevdiklerinize kavuşacağınız güzel günleri nasip etsin. Dışarıda sizi düşünen, yolunuzu gözleyen insanların olduğunu unutmayın. Serkan Demirtaş'a Havva'dan armağan olsun diyor denizimiz.

İyi yayınlar diliyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor Emrah Yalçın'dan. Seri bir şekilde sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar, buradan Samsu TTP Kapalı Yatan Bayram Köçek kardeşime selamlarımı iletiyorum. Mesafeler dostu bozmaz, güçlendirir. Seni burada özlemle bekleyen kardeşin Talha Dikmen, başını dik tut. Güzel günler yakında. Canımsın kardeşim mesajını iletiyorum. Bayram Kökçek kardeşime armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum canımın canı, ailem Merve'm, Engin'i Merve'm. Merve Engin, kurban olduğum yükün, biraz hastayım, soğuk algınlığı için ilaç kullanıyorum, biraz da halsizliğim var. Mektubunu biraz kısa yazmaya çalışacağım, pazartesi karbonu çıkaracağım. İnşallah sen yoksun ben hastalığı, tek başıma atlatıyorum seni, çok seviyorum. Bugün toprakla konuştum, iyi, seni çok seviyor, seni, sen hangi sevabımın karşılığısın bilmiyorum ama iyi ki kalbimdesin. Gel bahtımı karbeyazı, Yukon'a gelsin, bekle kalbim. Bir mesajın daha var Yukon. Sensiz çok kimsesizim, seni çok seviyorum Merve'm diyerek mesajını sonlandırmış. Geçmiş olsun diyoruz. Yuko ve sevdikleri için geliyor.

Tutku FM, ben Atatürk Yılmaz. Hamsu TTP Açık Ceza İnfaz Kurumu A5 koğuşunda bulunan İzmirli Cemil kardeşime gelsin. Ben tahliye oldum Rabbim, inşallah tez zamanda bizi kavuşturacak. Sabırlı ol Aslan kardeşim, az kaldı. Telefonum açık, aramanı bekliyorum. A5 koğuşunda olan varsa Cemo'ya iletsin lütfen. Samsu TTP Kapalı A23 koğuşunda başta Samet Polat abim olmak üzere tüm abi ve kardeşlerime, Sinan Genç, Oğuz, Fikret Göktaş, Osman Haliloğlu ve Ali Haliloğlu'na çok selam olsun, ismini unuttum. Beni tanıyan herkese de selam olsun. Hasret parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde kavuşmak üzere. Cemil mesajı attım dün, maç olduğu için dinlemedin. Dinlediğin anda direkt beni ara. Atatürk Yılmaz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicim.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı A2 koğuşuna yatmakta olan sevdiceğim Alper Ustabaş'a sevdiceğinden kucak dolusu selamlar. İyi ya da kötü her günümüzde el ele sımsıkı beraberiz eski güzel günlerimize ve birbirimize yeniden kavuşacağımız günlere seni çok seviyorum Alper'im. Ömrüm şarkısını armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı C28 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam Kadir. Sirmene saklımdasın şarkısını armağan ediyorum. Kurban olduğum seni çok seviyorum. Ben her zaman senin yanındayım. Çok yakında kavuşacağız biliyorum. Çok az kaldı. Allah'a emanet ol. Dört gözle mektubunu bekliyorum. Bir tanem Can Parçam Kadir Sirmene armağan olsun diyorum.

Sırva Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Cumartesi gecesinde beraberiz 21.43 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. İyi günler A7 koğuşunda yatan canım sevgilim Hamza'm. Sensiz geçen 102 gün 16 saat 04 dakika ve saniyeler. Bugün de sensiz biten günün akşamı seni düşünerek geçirdiğim sensiz günler. Sıkılıyorum, bunalıyorum artık, kavuşmamız lazım. Hayat dediğin şey nedir? Yaşanan gün mü yoksa farkında bile olmadan tükenip giden ömür mü? Seni seviyorum. Karayolu şarkısı armağan olsun Hamza'm için diyor.

İyi yayınlar çarşamba. Kapalı C5 koşundan Alena Olgun, Özüm İknur Tibet Kadavli yaptım. Dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertap, Ertuğ Kübra, Altun Ebru Yılmaz ve Çiğdem Pars. Farklı koğuşlarda yatan Neslihan Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyükta, Emine Sekmen ve Ebru Kurta selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyerek mesajını sonlandırmış Alena Olgun içinde gidiyor.

yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi Ağa'nın koğuşunda abilerim ve kardeşlerime selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ahmet Bektaş, Mert Çankaya, Serhat Hardala, Emre Kadir Selebe, İsmail Miraç, Sisko, Mustafa Kurtar, Caner Boğa, Hasan Taşkara, Murat Aydın, Ömer Sezgin, Barış Semizi, Barış Akpınar, Serdar Aslan, bu şarkı onlara armağan olsun. Fırat Yeşil Yurt'tan diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. İyi yayınlar Bülent Engin'den oğlu Arda Rengin'e oğlum. Ne yaşarsan yaşa, asla umudunu kaybetme, güçlü ol, sabret. Babanın duaları her zaman seninle, seni çok seviyorum oğlum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış ve Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Samsun Kavak, Çürük Kapalı'da yatmakta olan Ali Sadi, Çelik ve kardeşleri Enes Utku, Emirhan, Efe, Egecan, Doğancı, Metan, Çelenke ve B2 Koğuşu için arada bir şarkısını armağan ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Çağatay Coşkun'dan tüm sevdiklerine ve Kütüphe FM dinleyenlerine de armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Ayrıca Çağatay Kaplan ve sevdikleri için de geliyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Yine ben Özgür Dalbey, bir ömrüm daha olsa yine senin yanında olurdum dediğim nefesim Resul Dalbey'e gelsin, seni özleyen kara kızdan armağan olsun, başaramadığım şarkısı kara kızdan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, gelen mesajlara sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. 30 ile 60 dakika arasında mesaj trafiğinin yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler. Ve sırayı Azer Bülbül'e bırakıyoruz. Başaramadım diyor.

Evet, 22.00 saatimiz cumartesi gecesinde yeni saatimizdeyiz ve bu saat itibariyle Saman Ev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam edeceğiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz, şarkımızda başlasın. İyi yayınlar, ben Kadir Metin. Kavak açıkta yatmakta olan abilerim Kadir Demir, Al Yasin, Onur, Koca Bıyık, Tolga, Çağlayan, Tanju, Liman ve kardeşlerim Baran, Durgun, Fahrettin Bayrak ve Furkan için Çığlık Çığlığa parçasını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, diyor Kadir Metin için.

Bir yayınlar Samsun kapalı. Bir yayınlar Samsun kapalı cezaevi ağının 16 koğuşunda yatan Tunahan Burala çok sevdiği kardeşi Abdullah Keleş'ten armağan olsun. Zara'nın dediği gibi sensiz dünya malı neylerim dostum. Mesafeler dostluğu bozmaz kardeşim, her daim aklındasın. Günü geldiğinde bu şarkıyı yan yana dinlememiz dileklerimle hayırlı geceler diliyorum. Abdullah Keleş'ten armağan olsun Tunahan Burala diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle

Ve sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sırayla. Tutku FM can yoldaşı Mailen Merve Engin, Yukon'dan bir ben miyim, senden gidemeyen, yoksa sen misin bende kalan? Hasret midir yürekte yanan, yoksa aç mıdır yürekte kalan? Bir ben miyim seni özleyen, yoksa sen misin kendini özleten? Kader midir bizi imkansız kılan, yoksa imkansız olan biz miyiz? Bir sen misin beni yok seven, bir sen misin beni çok seven, yoksa ben miyim seni senden daha çok seven? Yukon Öztün yoluna seni çok seviyorum, bunu bil. Al canımı parçasını sana gelsin, kalbim her saniye seninle. İyi geceler ömrüm, Yukon seni çok özlüyor kalbim. Bu arada kalbim, sana güzel bir haberim var. Semilerim çok şükür tamamen bitti diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz Yuko için giriyor.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programı devam ediyor cumartesi gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar C6 koğuşuna yatan kardeşim Koray Burak'a armağan ediyorum seni, çok özlüyorum. Kendine çok ama çok iyi bak. Yok Elvedası şarkısı kardeşim Koray Burak'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Seni çok özledim, her şeyim. Her gün dualarımdasın Rabbim, bir an önce beni sana kavuştursun. Seni çok seviyorum, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Geleceğim bekle beni, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Bir kez daha hatırlatıyoruz tüm dinleyenlerimize. İyi yayınlar diliyorum. Tutku FM ailesi, Bülent Engin'den oğlu Arda Engin'e, canım oğlum, hayatımın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günlere olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında, seni çok seviyorum. Bülent Engin'den oğlu Arda Engin'e armağan olsun diyor.

Kıyıda ben Seyit Ahmet Sağıroğlu, Samsun T-Tipi'nde yatan nazarımda çok kıymetli abilerim Murat Ahan, Emrullah Kaya, Niyazi, Can Demirtaş'a ve Hasan kardeşim Sefa Sağıroğlu, Allah yar ve yardımcımız olsun. Güzel günler yakındır. Benden size armağan olsun bu parça diyor Seyit Ahmet Sağıroğlu.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı yatan eşim Can Yoldaş'ın Miraç Alemi. Sensiz kaldım şarkısı armağan olsun sevgilim yine çöktü hasretin. Seni çok özledim bir tanem, her an aklımdasın. Ben şu an Tuna'nın eşi Dilara'dayım, çocuklar oynuyor. Çok iyi anlaştılar bizi, sizden bahsediyoruz dakikan yok diye. Bu şekilde haber vermek istedim, seni çok ama çok seviyorum. Ben şu an dinliyorum sen dediğine sevgilim. Bir gün sana kavuşmanın hayaliyle seni bekliyorum. Yaşadığımız her anımıza şükrediyorum. Senin canın sağ olsun. Bu günleri de birlikte aşacağız. Allah'ın izniyle iyiliklerimde ve dualarımdasın. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış eşim Can Yoldaş'ın Miraç Alem'e armağan olsun diyor denicimiz.

Aslan Ev Gayrimenkul sponsorluğunda 22.34 yaptı saatlerimizi. Cumartesi gecesinde yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Yunus Genç. Aleykümselam. Samsun'da yatmakta olan abim Can Parçam Bektaş'a ve Samsun'da yatmakta olan Özüm abim Gencay Genc'e selam olsun. Biz onlar gibi değiliz ki dalgayı fırtınayı gördüğümüz zaman gemiyi terk edelim. Abilerime can kurban, gönülden sevenleri asla ayrılmazlar. Elbet bir gün abilerime Kıvırcık Ali'den Ankara'da şarkısını armağan ediyorum diyor Yunus Genç.

Hediyenler Samsun Kapalı Avun Koğuşu'ndan sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na armağan olsun. Tüm güzel şarkılar bizim için armağan olsun Sait'im. Sabırla ve zamanla geçecek bu günler diliyorum.

Evet, yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum Ankara'dan Filiz ve Murat. Çarşamba seyretipinde yatan Berk Balot'tan kader bey yaptığı kardeşleri Murat Canlı Karadeniz, Halil Karadeniz, Gökhan ve Murat'a gelsin. Bol parçası gelsin. Berk'im Aslan Paşam ilk göz ağrım seni canından çok seven ailen. Her daim arkanda demir kapı bedene engeldir yüreğe değil. Aslan yattığı yerlerde kükrer. Aslan Paşam namı der. Berk Bulut, Emir Bulut için armağan olsun diyor.

Hüzün olgunlaşır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 3 Ekim'i gösteriyor. 22.49 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz seri bir şekilde. Tutku Efendi'yi yeniden Nazlı Cebeci'den Samsu kapalı yatmakta olan sevgilisi Mertcan Yiğit'i. Sevgilim, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim seninle, her geçen gün sesini duymayı ve senden gelecek güzel bir haberi bekliyorum. Orada günlerin çok uzun geçiyordur ama sakın unutma. Dışarıda seni seven, seni düşünen ve yolunu sabırla bekleyen biri var. Bu zor günler geride kalacak, yeniden yan yana olduğumuz günlere kavuşacağız. Güçlü kal, ben burada hep aynı sevgili. Seni bekliyorum Mertcan'ım, Özel'im. Şarkımızda Özel'im armağan olsun diyor, sevenleriyle buluştuk.

İyi yayınlar Apocan Yıldıran buradan. Cezaevlerindeki abilerim ve kardeşlerime sesimi de duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Doğukan Bayrak abim, canım kanım Bahri Can Peköz'lere ve can parçalarım Enes Yoruhlu'ya, Ahmet Mıstanoğlu, Sefa Başarır'a, Hazar Başarır, Umutcan Uğurlu, Muhammed Koç'a, Oktay Satın, Amur Şekeri, Anıl Bayrak, Yusuf Uysal'a, Tahir, Can Kaya, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Görkem Dirican, Murat Şenal'a, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan Özdağ, Behçan Uysal'a, Samet Polat, Oğuzhan Paskaba, Mert Tekin'e, Dinçay Çarıkçı, Pürkan Kabalayı, Resul Acar'a, Cihan Çam'a, Erdoğan Destici, Mertcan Aköz, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Can Altıntaş, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert Yeskinsoy, Ali Şofala, Kerem Germi, Baran Çetin, Ünyeli, Toygar, Özdeçin, Tuncay Temizcan, Güçer, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Sefa Sayıma, Gökhan Sizleri, Umut Uğurlu, Mahmut Beytullah Aydın'a en içten ve gönülden selamlarımı iletelim. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kader şarkısı Apocan Yıldıran'dan Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Bir mesaj daha isteğimiz vardı. Bu şarkı için Anıl Yazıcı, öncelikle Can Parçam, Eyüpcan Albayrak, Tunan Sezer, Kurtuluş Kılınçcan, abim Kürşah Bağcı, Anıl Kılınca, Tunan Çakır, Adam Kardeşleri Merdal Büyüktağ, Berkay Ağız, Seyitan Demir'e, Kerem Çelik Kanat'a sizi unuttum sanmayın. Ortamınıza selam olsun. Vefa ağır yüktür. Herkes taşıyamaz. Zor günler elbet biter. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Can Parçalarım diyor. Anıl Yazıcı'dan armağan oluyor.

Zaten Arap ben Tokat Açık'tan Efe Kansay A20 koğuşunda yatan aslan kardeşlerim Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bugün güzel parça kardeşim Batuhan Say Bey'e, kardeşim koğuş arkadaşlarına ayrıca başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Kerem Sekmen, Ahmet Bektaş, Yener Bua, Tolga Nezir ve Hakan Çetinkaya da armağan olsun özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Pelek Çakmağı'nı, Musa Eroğlu yorumu Efe Kansay için giriyor.

Bektaş Şener Boğa, Tolga Nezir ve Hakan Çetin Kaya'da armağan olsun özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Felek Çakman'ı, Musa Eroğlu yorumu, Efe Kansa için giriyor.

İyi günler Samsun Ajener Yılmaz ve Engin Albayrak biz. Samsun tetikliği kapalı da J6 koğuşuna yatan kardeşim İsmail Can Kapkara'ya, A2 koğuşuna yatan Gökhan Köse, ona selam olsun kardeşlerim daima yanınızda. Öküzün önünde Engin'le oturuyoruz, sizleri bekliyoruz. Tel örgüler şarkısı armağan olsun Caner Yılmaz ve Engin Albayrak'tan diyor. Şu anda yoğunluğumuz var ama ilerleyen zamanda yer vermeye çalışalım. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Öncelik mesajınızın okunması. İyi yayınlar diliyorum Mert ben bütün Tutku FM dinleyenlerine. Armağan olsun sıradaki şarkılar emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 20.03 yaptık cumartesi gecesinde saatlerimizi. Şarkımıza başlasın. İyi yayınlar diliyorum kuzenleri Zeynep Sude ve Yaren'den Polat Ağçe'ye canımız Polat'ımız. Umarım iyisindir, keyfin yerindedir. Her geçen gün seni biraz daha özlüyoruz ama güzel günlerin yakın olduğuna dair inancımızı bir an bile kaybetmiyoruz. Sen de aynı şekilde inan, güçlü kal. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Herkesin sana kocaman sevgisi ve selamı var. Seni merak eden, düşünen ve güzel günlerde yeniden aramıza görmeyi bekleyen kocaman bir aile olduğunu hiç unutma. Kendine çok iyi bak, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış. Polat Ağaç'a armağan oluyor kuzenleri Zeynep Sude ve Yaren'den.

İyi yayınlar diliyorum Yaşar Zengin T-Tipi, kapalı yatmakta olan dayı oğlum Onurhan, Hasan Ramazan Parsa abime ve kardeşim Eyüpcan Albayrak'a, Batuhan Pehlivan'a selamlarımı iletiyorum. Doğru sandıklarım meğerse yalanmış, parçasını onlar için armağan ediyorum demiş. Arşivde bulunmuyor, güzel bir şarkı gönderiyoruz Yaşar Zengin için ve sevdikleri için. Sonrasında bir mesajımız daha var sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum kardeşlerim. Sefa adı güzel ve Emre Yazıcı'dan Samsun Kapalı'da yatmakta olan Fatih Erdem için. Böyle bir yerdeyim ki şarkısını armağan ediyorum elbet bir gün kardeşim. Hep aklımızdasınız. Sefa adı güzel ve Emre Yazıcı'dan diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

0: Tutkafm 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden tutkafmtürkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca Play Store üzerinden telefonlarınıza Samsung Tutkafm yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bazı özlemler insanı yorar ama seni sevmek bana hep güç veriyor. Aramızdaki duvarlar ne sevgime ne de umuduma engel olabiliyor. Her gün kavuşacağımız ana biraz daha yaklaşıyoruz. Sen yeter ki kalbindeki ışığı söndürme kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya durak parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Hangi duraksayım, hangi saraksayım yönümü...
0: Son bir mesajımız var bu şarkı için. İyi yayınlar. Karakız'dan Resul Dal Bey'e armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar ve bu şarkı diyor.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım,

Yener Arda Rengin'in Emre Can Bilir, Umut Uğurlu, Ersen Akçay, Uğur Vural, Bülent Rengin'den Armağan Olsun bu parça diyor. Bülent Rengin'den Armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar diliyorum. Caner Yılmaz ve Engin Albayrak ve Samsun T tipinde C6 koşuna yatan kardeşim İsmail Can Kapkara'ya, Gökhan Köseoğlu'na armağan ediyoruz. Tüm güzel şarkıları diyor. Ey güzelin

0: Kalkamam tek başına birader, gel ölelim beraber. Gel ölelim beraber.
1: Tutku FM. Tutku
2: FM. Merhabalar, Tutku FM Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'üme, can yarim benim, sayende hem sevmeyi hem sevilmeyi yaşıyorum. Doyasıya senin yanındayken kalbim daha güzel atıyor. Sanki dünyaya bana iyi gelsin diye var olmasın, seni gerçekten sen olarak sevdiğim için ölmediğim sürece hep yanındayım. Rabbimden milyonlarca dilek hakkım olsa bile ben sadece seni dilemeye devam edeceğim. Ayazlar düşmeden gel parçası hayat arkadaşıma armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşundan bir tanem Batuhan Say'a. Seni çok özledim, biraz heyecanlıyım. Yarın için bana dua etmeyi unutma. Kendine dikkat et, her şey güzel olacak bu yıl, o yıl diye umuyorum. Atandıktan sonra bir evlilik teklifi fena olmaz, dipnot olsun. Seni çok seviyorum, iyi geceler hayatım. Gidecek yerim mi var parçası armağan olsun. Batuhan Say'a diyor dinleyicimiz.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Bazen sana söylemek istediklerim bir mektuba sığmıyor seni. Özlemek artık hayatımın bir parçası oldu ama bu özlem sevgimi eksiltmiyor. Aksine her geçen gün daha da büyütüyor. Senin güçlü durduğunu bilmek bana daha güç veriyor. Ben burada seni bekliyorum. Dualarımda hep sen varsın. Bir gün bu hasret bitecek ve birbirimize geçti diyeceğiz. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben A2 koğuşunda yatmakta olan Yiğit Yusuf Aslan, canım abim Sercan Yılmaz'a selam olsun, özgür günler bizi bekler. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Yiğit Yusuf Aslan.

İyi yayınlar diliyorum. Taner Bey, kapalı A20 koğuşunda yatan canım oğlum Batuhan Say'a sevgilerimi yolluyorum. Seni çok seviyorum. Feryadım bazen bir şarkı, bazen de yüreğimde sancı. Gecenin tüm güzel şarkıları oğlum Batuhan Say'a armağan olsun annesinden diyor.

23.32 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında Tutku FM'de. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Anıl Yazıcı. Buradan C8 koğuşundaki Can kardeşim Eyüpcan Albayrak ve A20 koğuşundaki Canların Tunağan Sezer'e, Kürşat Balcı'ya ve ortamlarına selam olsun. Vefalı kardeşlerim dört duvar. Kimseye kalmadı, size de kalmaz. Dikkat edin kendinizi. Özgür günlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle canlarım diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin ben. Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Ersen Akça, Uğur Vural, Bülent Rengin'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Duru. Buradan babam Altan Yakup Görücü'ye mesajım. Babacığım, bugün ateşlendim. Telefonu yüzden almaya gidemedik. Yarın alacağız. Şimdi daha iyi, merak etme. Umarım sen de iyisin diye. Seni çok seviyorum, her şeyimsin. Güzel gözlü babam, Allah bizi bir an önce kavuşursun canımın içi babam. Sen benim güzel kalpli, güzel gözlü babamın üzüldüğünde elini, babam üzüldüğünde elini kalbine koy. Ben oradayım, hiç unutma. Ali abim ve Fethi Beyçi Eren Karaduman abime de ellerinden öpüyorum. Sen onlara emanetsin, onlar da sana. Sana iyi baksınlar. Köşe Bucak şarkısı sana gelsin. Duru'dan armağan olsun diyor.

Bir yeni Ravun koğuşunda yatan sevgilim Barış'ımıza Özdemir Erdoğan'dan Gurbe şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum ve yıldızlar kadar öpüyorum kalbim. Songül ablamla sana kocaman sarılıyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Samsun TTP, kapalı yatan babam Tunağan Vural'a. Selam olsun ben Aslan. Seni çok özledim babacığım. Annemle beraber seni bekliyoruz. İnşallah tez zamanda kavuşacağız seni. Çok ama çok seviyoruz. Herkes iyi, merak etme, biz de çok iyiyiz. Senin de çok iyi olmanı diliyoruz Rabbim'den. Miraç abinin eşi bize geldi. Çocuklar oynuyor. Dualarımız sizin de. Geçen yıl şarkısını sana armağan ediyorum. Sevgilim diyor. Tunağan Vural'a armağan olan istek şarkısı sevenleriyle buluşuyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, sonlara yaklaşıyoruz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Canımın can yoldaşım Merve Engin, sen şimdi merak ettin biliyorum, iyiyim kalbim. Dediğim gibi soğuk algınlığı üşüttüm galiba, yalnızlık koyuyor sadece insana. Kalbim her halim seninle, bunu bil. Yukon kurban yoluna salı günü canla başla, telefonu bekliyorum seni. Kalben çok ama çok seviyor ve özlüyorum. Ailem Yukon, kalben yolunda, bunu bil. Seni çok seviyorum. İhtiyacım var sana parçası. Yukon'dan sana gelsin sonsuz yolum. İyi geceler dilek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. Bazı geceler var insanın içi sessizken bile seni en çok o sessizlikte özlüyor. Ben de tam öyle zamanlarda seni düşünüyorum. Aramızdaki mesafeye rağmen kalbimde hala aynı yerdesin. Hiç değişmeyen, hiç eksilmeyen bir sevgili. Hayat bizi zor bir yerden sınasa da ben sana olan inancımı kaybetmiyorum. Bir gün bu günlerin geride kalacağına, yeniden yan yana geleceğimize inanıyorum. O gün geldiğinde sadece özlem değil, sabır da ödülünü bulacak. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum seni, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. En büyük aşkım sensin, parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Yunus Emre Dalgıç, Tanju Çolak, Eray Karadeniz, Mertcan Keskin, Muhammed Avaza, Oca İlkeci, Bedirhan Şinobi, Yiğitcan Kambay, Tuna Sancak, Ercan Taşabat'a selam olsun, onlara armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Bir sonraki yayında pazartesi gecesinde saat 20.00'da beraber olacağız inşallah. Katılımından dolayı Samim Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz. Bizler internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde şu anda mesaide olan dinleyen bütün dinleyenlerimize de armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı. Gözlerimde son konuğum Orhan Gencebay oluyor, Akma Gözlerimden diyor. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Hoşçakalın.

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle.
1: Hoşça kal.

Bahçeşehir'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Bir sevgi sanmadım ben. Sen beni sevmemişsin. Sadece birilerine kırılıp bana sığınmışsın.

artık içinde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım, bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Mahallesi'nde Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.